FM.

0: Rıza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week. Hey. She's

0: Bu şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
3: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe rap sahnesi.

0: 55 55.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
0: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta.
0: Yarınlara. Keep it locked for Fresh Dance FM

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi yurt

0: 60.000 puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Ne güzel şey.
4: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
5: Bike, always be with you.
6: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe rap sahnesi.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Digitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

Dijitürk Kıbrıs 444-77-33. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: c'est pas.
1: Don't go away. We'll be right back after this.
2: Reklam.
3: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
4: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil harcamalarınızda...

0: ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos pazar

0: rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
5: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
4: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week. Record of the Week. Hey.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: 0994 55 55. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

FM.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
4: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
3: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.

0: reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

Dijitü Kıbrıs 444-77-33. The voice, the sound, the soul of your music.

brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. The voice, the sound, the soul.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
3: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos

0: 94 55 55.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concorde Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

with Aykut. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de, haftanın ritmikste ben Aykut Balcı mikrofondayım ve güzel bir çarşamba gününde, güzel bir öğleden sonrası Talk To You ile yeni saate başladık. Bu kez Heaven'le devam ediyoruz. Yanında Catlin Aragon'la birlikte I Run, şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı.

55 55. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niarist Bank şubeleri.

with Aykut. Dance FM'de Hugel ve David Guetta, French Montana ile birlikte Shine'la bizimle buluştu. Son dönemin favori hitlerinden biri, sevdiklerimizden. Michael Brown'la devam ediyoruz şimdi. J Balvin'le birlikte Touchdown. Michael Brown, keep having mine, let go.

Aykut. Aluna'dan Houseboy Dance FM'de dinledik. Bu kez Shakira ve Ed Sheeran'la devam ediyoruz. 2026 yazında Dünya Kupası'nın resmi parçasıyla Shakira'dan çok sık bahsettik. Bu da sevdiğimiz parçalarından biri.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

with Aykut. Alex Warren ve Fever Dream Dance FM'de bizimle buluştu. Enerjiplay.com üzerinden biliyorsunuz dünyanın her yerindeyiz. Yeni içeriklerimiz, podcastlerimiz ve çok daha fazlasına da oradan ulaşabilirsiniz. Kamrat'la devam ediyoruz şimdi. Be Mine.

with Aykut. Bruno Mars'la yeni saatin açılışını yaptık. I Just Might bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Ben Aykut Balcı. Haftanın Hit Mix'te çarşamba gününde bu kez Snack Hips'le devam ediyoruz. Aston Mills'la birlikte Please Hold. Please, please.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
3: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Her anında, hep yanında, Aveon sigorta.
5: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
6: Şampiyonluk hikayesi Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
5: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
7: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa POS. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.

with Aykut. Calvin Harris ve Jazzy dinledik Satisfy'la. Dance FM'de bize eşlik etti. Playlistimizin üst sıralarında yer alan hitlerden biri bizimle buluştu. Umarım keyifli, güzel bir çarşamba yaşıyorsunuz. Sıcak yaz günlerinde tempomuzu yine bozmadan harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Enzo is Burning ve Freaky With Me.

with Aykut. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Herkese keyifli dakikalar. French Montana ve Max B şimdi Dance FM'de Ever Since You Let Me.

Sound.

0: reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concorde Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

Aykut. Şanel ve Tayla Dance FM'de bizimle buluştu. Keyifli dakikalar çarşamba gününde hafta ortasında müzik dünyasının en iyileri bizimle buluşmaya devam ediyor. Bu kez yine yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri Rich the Kid'le birlikte Don't Even Call.

with Aykut. Pink Panteras ve Zara Larsson Stateside'la Dance FM'de dinledik. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir çarşamba diliyorum. H'le devam ediyoruz şimdi. Oldukça tanıdık sample'larıyla. Ring My Bell şimdi Dance FM'de.

yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Working, driving, running, or flying.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi yurt içi

0: için 0546 994 55 55.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: kaçırmayın. Nyaris Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

Dijitürk Kıbrıs 444-77-33. The voice, the sound, the soul.

with iCoot. Alex Warren ve Passengers Dance FM'de bizimle buluştu. Playlistimize yeni adım atan hit parçalardan biri. Bakalım önümüzdeki günlerde yükselişte olacak mı? Şimdi Tayla'yla devam ediyoruz. Is It Dance FM'de.

FM.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

Dijitürk Kıbrıs 444-77-33. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music. On one station. Release the sound.
2: Dance FM. Dance FM.

0: Aykut.
1: Hugel ve Salto dinledik. Jamaican'la Bam Bam'la Dance FM'de bizimle buluştu. Az sonra Ece mikrofonda olacak, eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Perşembe gününde yarın saat 13'te ben Aykut Balcı yine burada mikrofonda olacağım. Ben giderken Jason Derulo ve Sexy For Me.

0: Secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance an itibariyle başladı. 19 Ağustos tarihleri, haftayı ortalamışız bile. Ne kadar hızlı geçti şu iki gün gerçekten. Ağustos günler, aylar, yıllar hepsi zaten çok hızlı geçmiyor mu gerçekten? O yüzden güne anlam katın, gününüzü güzelleştirin. Her tarih ilk defa ve son defa yaşayacağınız bir tarih. Bunun bilinciyle güne başlayıp güne öyle devam ederseniz biraz daha anlamlı bir hayat olur. Tabii bir gün sonlanacak, işte son günüm bugün gibi de düşünmeyin. Böyle kendinizi depresyona da sokmayın. Bilemeyiz kimin son günü, kimin ilk günü, kimin kaç günü kaldı, bilemeyiz. O yüzden gününüzü, hayatınızı anlamlı kılmak sizlerin elinde. Biz de gününüzü anlamlı kılmak için sevdiğiniz şarkıları burada buluşturuyoruz. Secret Dance başladı.

0: Kasa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the Week. Record of the Week. Hey. She's

şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'ımızıyla devam ediyor. Şimdi biraz da burçlardan konuşalım. Kıskandığını asla belli etmeyen 4 burç varmış. Başak, Oğlak, Kova ve Terazi. Neden kıskandığını belli etmezler? Şimdi bahsediyorum. Başak kıskandığında hemen tepki vermek yerine önce durumu analiz eder. Daha sessiz olması, küçük detaylara takılması, eleştirel davranması veya mesafe koyması kıskançlığının gizli işaretleriymiş. Oğlak için güçlü ve kendinden emin görünmek önemli. Bu nedenle kıskançlığını açıkça göstermek yerine soğukkanlılığını korumayı tercih edermiş. Kova, bağımsızlığını korumak istediği için kıskançlığının fark edilmesinden hoşlanmaz, rahatsız olduğunda duygularını mantıkla bastırmaya çalışırmış. Terazi, açık çatışmalardan hoşlanmadığı için kıskansa bile çoğu zaman bunu belli etmez, gülümsemeye ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam edermiş. Tehlikeli. Tabii insanın karakteri, yapısı, görüşü, bakış açısı değişebilir, farklılık gösterebilir. Yaşam tarzı, hayatındaki insan, işte görüşleri, durumları, istediği şeyler, istemediği şeyler. Ama burçlar eminim sirayet ediyordur ki siz de eğer 4 burçtan biriyseniz ya da etrafınızda bu 4 burçtan bazıları varsa belki hissetmiş olabilirsiniz. Sonuçta birazcık da olsa etkisine olduğuna inanıyoruz. Her ne kadar istemesek de ama burçlar da hayatın vazgeçilmez bir parçası tabii ki de. Bilimsel kanıtları da dayanıyor. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance şımasıyla devam ediyor. Şimdi biraz ilginç bilgilerle, araştırmalarla sizlerleyim. Bir okulun çevresinde görüldüğü için paniğe yol açan ve dağ aslanı sanılan hayvanın yapılan inceleme sonucunda aslında oldukça iri, turuncu bir ev kedisi olduğu ortaya çıkmış. Son araştırmalar düzenli olarak dans etmenin depresyonun tedavisinde ilaç tedavisinden daha etkili olabileceğini gösteriyor. Toksik aile ilişkilerine mesafe koyan kişiler zamanla daha düşük kaygı seviyeleri, daha iyi uyku kalitesi ve artan özsaygı yaşadıklarını bildirmiş. Z kuşağı tarihin en yüksek bekarlık oranına sahip nesli olma yolunda ilerliyormuş. Bir araştırmaya göre kediler kadınlarla daha güçlü bağlar kurarken erkeklerle ilişkilerinde ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamak için daha farklı iletişim yöntemleri kullanıyormuş. Çiftlerin büyük bir bölümü birlikte yapılan bir seyahatin bir ilişkiyi tanımanın ve uyumu ölçmenin birlikte yaşamaktan bile daha etkili bir test olduğunu düşünüyor. Bir araştırmaya göre çocuklarla evde vakit geçirmek birçok ebeveyn için işe gitmekten daha yorucu. İtalya'da evcil hayvan sayısı artık çocuk sayısını geride bırakmış durumda. Araştırmalar ilk doğan çocukların ortalama olarak kardeşlerinden biraz daha yüksek IQ puanlarına sahip olabileceğini gösteriyor. Norveç'te bir tekne görevlisi uyuyan bir kutup ayısını sis düdüğüyle uyandırdığı için yaklaşık $5,255 para cezasına çarptırılmış. 35 yaşın altındaki 25 milyondan fazla yetişkinin hala ebeveynlerinle yaşadığı belirtiliyor. Bu sayı şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Bir araştırmaya göre kız kardeşe sahip olmak mutluluk, duygusal destek ve yaşam memnuniyetiyle ilişkilendiriliyor. Bunlar böyle bilimsel araştırmalara dayalı bazı içeriklerdi. Sizlerle paylaşmak istedim, ilgimi çekti. Sizlerin de ilgisini çekmiştir diye düşünüyorum. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance'de.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
4: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey.
2: FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station.

with AJ. Kıbrıs'ın İçme Dance FM'de Secret Dance devam ediyor. Maalesef hayatımızda cahil insanlar bulunmakta. Yani insanları ayrıştırmıyoruz ama bazı insanlar gerçekten kendini geliştirmiyor. Kendi bildiğini okuyor. Kendi yerinde sayıyor maalesef. Biz de öyle olmalarını istemeyiz. Bazıları sevdiğimiz insanlar oluyor ama tahammülümüzü zorluyorlar. Cahil insanların en belirgin 13 özelliğinden bahsedeceğim. İlk olarak en belirgin özellik, tabii ki her şeyi bilirler. Menfaat onlar için birçok şeyden önce gelir. Ve şiddetle savunurlar. Dünyayı yalnızca kendileri için yaratılmış olarak görürler. Kendilerinden bahsetmeyi severler. Cahil sözcüğü duyarlarsa çok kırılırlar. Az düşünüp çok konuşurlar. Üzerine bir de ironi yapıp sizi cahillikle itham edebilirler. Değişime kapalıdırlar. Uzmanlık alanınız, tahsiliniz, alıntı yaptığınız kaynaklarınız onun karşısında önemli değildir. Kendilerini gururla ifade edebilecekleri bir özellikleri olmadığı için din ve milliyet gibi bütünleştirici özellikleri sırtına dayarlar. Kendine dayatılan düşünceleri size dayatmaya çalışırlar. Ve kahramanımızın klasik bir düşüncesi, çok düşünme bunları, kurcalama, boş ver diye söylerler her zaman. Tabii bunları kullanan herkes tabii ki cahil değildir ama şöyle bir baktığımızda genelde kendi düşüncelerini

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşıladık. 19 Ağustos tarihler yavaş yavaş Ağustos'un son günlerine doğru ilerliyoruz. Resmi olarak yaz aylarının son günlerinde olsak da havalar hiç öyle söylemiyor. Gerçi ara ara fırtınalar, yağışlar olsa da adamızda yine sıcaklıklar oldukça yüksek, bunaltıcı diyebiliriz. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance devam ediyor. Trafiğinize biraz renk katmak, keyif katmak için bu frekansta.

0: Reklam.
1: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.

0: 94 55 55.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

bilgiden bahsedeceğim. Daha doğrusu birkaç bilgiden. Dünyadaki tüm altınları eritip tek bir yere koysak yaklaşık 5 olimpik yüzme havuzunu doldurabilirmiş. Kanada'da dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla göl varmış. Sahra Çölü birkaç bin yıl önce yeşilmiş aslında. Dünyada insanlardan daha fazla Lego figürü varmış. Çoğu insan 3 ile 7 kez arasında aşık olurmuş. Beynin milyonlarca gigabyte bilgi depolayabilirmiş. Dünyadaki paranın %10'undan azı fiziksel nakit olarak bulunuyor. Dünyada evsiz insanlardan daha fazla boş ev var. Ortalama bir insan hayatı boyunca yaklaşık 80 bin insanla tanışır. Dünya çapında en çok doğum günü Eylül ayındadır. Bir saatlik güneş ışığı dünyanın bir yılda kullandığından daha fazla enerjiye sahiptir. Hayatındaki en nadir anlardan birini çoktan yaşadın bile. Bugün hayatta olan her insan İstanbul'un içine sığabilirmiş. Dünyada tuvaleti olandan daha fazla telefon sahibi var. Ortalama bir insan günde 2500'den fazla kez telefonuna dokunurmuş. İnsanların yarısından fazlası maaştan maaşa yaşıyormuş. Vücudun büyük bir kısmı boşluktan oluşurmuş aslında. Bunlar böyle enteresan bilgiler, yani bazısına gerçekten inanmak istemiyoruz bile. Ama dediğim gibi bilimsel araştırmalara dayanan bazı bilgilerdi. Sizlerle paylaşmak istedim Secret.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ederken çok güzel bir hikaye okudum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Tilki kaplumbağaya sordu, neden ateşe doğru gidiyorsun? Orman yanıyor, her hayvan nehre doğru koşuyor. Ama kaplumbağa tam tersi yöne gidiyordu. Tilki bağırdı, ölümüne doğru gidiyorsun, nehir arkanda. Kaplumbağa durmadı. Kaplumbağa, nehirde timsahlar var, yangından kaçan hayvanları bekliyorlar. Panikle herkes doğrudan onlara gidecek dedi. Tilki bir anda durdu çünkü hiç düşünmediği bir tehlikeyi fark etti. Sonra nehirden çığlıklar yükseldi. Peki sen nereye gidiyorsun diye sordu tilki. Kaplumbağa yanmış kapkara bir toprağa gösterdi ve ateş dün oradan geçti, artık orada yanacak bir şey kalmadı dedi. Tilki onun peşinden gitti, ikisi de hayatta kaldı. Yani ders şu: herkes aynı yöne koşuyorsa o yönün doğru olduğunu varsayma, korku kalabalığı takip eder, ak

şeylere doğru koşmakta, gördüğü her şeye inanmakta, onun peşinden koşmakta, sürüklenmekte. Bu her şey için geçerli. Özellikle sosyal medya bu alanda hepimizi hipnoz etmiş durumda. Sosyal medyada gördüğümüz her şeye sahip olmak istiyoruz. Her şeyi bize yapmak istiyoruz. Gördüğümüz ilaçları bile kullanmak istiyoruz. Aslında ne kadar tehlikeli baktığımızda. O yüzden siz kendi doğrularınızla yaşayın, kendi bildiğinizle yaşayın, bilimsel araştırmalara dayanan doğrularla yaşayın. Bir ilaç birine iyi geldiyse size de iyi gelecek diye bir şey yoktur. İlaçtan örnek verdim ama siz bunu bütün alanlarınızda düşünebilirsiniz. Tatil olsun, alışveriş olsun, kıyafet olsun, yiyecek içecek olsun. Bütün alanlar için bahsediyorum. Güzel bir ders niteliğinde hikayeydi. Sizlere bahsetmek istedim. Secret Dance devam ediyor.

0: reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
3: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
4: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
5: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
6: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
5: Dijitürk Kıbrıs 444 77 33.

0: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister ailece.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik. Bugünlük yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. 16-18 arası bu frekansa tekrardan buluşacağız. Müzik dünyası, diğer dünyalar, hepsini konuşurken bir yandan dünya efsaneleri, dünya starları yine sizlerle buluşuyor olacak bu 2 saatlik dilimde. Tabii ki 2 saat dilimi haricinde de en sevdiğiniz şarkılar Dance FM'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: Premium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar

0: 55. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: FM.

0: Reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı.

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Digitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Digitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: Dance FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music. On one station. Release the sound.
3: Dance FM. Dance FM.

FM.

sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Dance FM Record of the Week. Record of the Week. Hey.

0: Sinema'sını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe rap sahnesi.

fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
3: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
4: No other choice.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe rap sahnesi

FM.

0: Reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Supermarket. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

Marinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında.

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türk

0: 0-294-55-55. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Supermarket. Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Dance FM, Dance FM, there is no other choice.
3: No other choice.

0: Las Say'da haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Las Say.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
3: Hey.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.